0: اللي بيكتيروس.
1: وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية. وقد أثمر هذا الاستقرار عن عودة نحو 1,600,000 سوري من الخارج وما يقارب 2,000,000 نازح داخلي إلى مناطقهم.
2: The ministers also strongly criticized Israel's military actions in Syria, with Fidan describing Israel as the biggest obstacle to the country's stability and pointing to the attack on the Abu al-Duhur military base as the latest example.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
2: The Turkish foreign minister said that Israel's regional policy is aimed both at preventing the establishment of a Palestinian state and at keeping neighboring Arab and Muslim countries, particularly Syria, from becoming strong, stable and economically prosperous.
3: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek, Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı gelişmiş olmalarına izin vermemek.
2: Later in his visit, Fidan was received by Syrian President Ahmed al-Shara in Damascus. The meeting with al-Shara followed Fidan's talks and joint news conference with Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani.

0: and first visit to Syria since the end of Assad regime.
1: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
0: The Turkish Foreign Minister also welcomed the dissolution of the SDF and its integration into Syrian state institutions.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية. وقد أثمر هذا الاستقرار عن عودة نحو 1,600,000 سوري من الخارج وما يقارب 2,000,000 نازح داخلي إلى مناطقهم.
0: The ministers also strongly criticized Israel's military actions in Syria, with Fidan describing Israel as the biggest obstacle to the country's stability and pointing to the attack on the Abu al-Duhur military base as the latest example.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
0: The Turkish Foreign Minister said that Israel's regional policy is aimed both at preventing the establishment of a Palestinian state and at keeping neighboring Arab and Muslim countries, particularly Syria, from becoming strong, stable, and economically prosperous.
3: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek.
0: Later in his visit, Fidan was received by Syrian President Ahmed al-Shara in Damascus. The meeting with al-Shara followed Fidan's talks and joint news conference with Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani.

0: Önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: وَعَلَى الصَّعِيدِ الْخَارِجِي طَوَيْنَا صَفْحَةَ قَانُونَ قَيْصَرْ وَأُزِيلَ اسْمُ سُورِيَّ مِنْ قَائِمَةِ الدُّوَلِ الرَّاعِيَ لِلْإِرْهَابِ لِنَسْتَعِيدَ مَوْقِعَنَا الطَّبِيعِي فِي الْمَحَافِلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالدُّوَلِيَّةِ وَقَدْ أَثْمَرَ هَذَا الِاسْتِقْرَارُ عَنْ عَوْدَةِ نَحْوِ 1,600,000 سُورِي مِنَ الْخَارِجِ وما يقارب مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم.
2: The ministers also strongly criticized Israel's military actions in Syria, with Fidan describing Israel as the biggest obstacle to the country's stability and pointing to the attack on the Abu al-Duhur military base as the latest example.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
2: The Turkish foreign minister said that Israel's regional policy is aimed both at preventing the establishment of a Palestinian state and at keeping neighboring Arab and Muslim countries, particularly Syria, from becoming strong, stable and economically prosperous.
3: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı gelişmiş olmalarına izin vermemek.
2: Later in his visit, Fidan was received by Syrian President Ahmed al-Shara in Damascus. The meeting with al-Shara followed Fidan's talks and joint news conference with Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani.

0: digits per day over the weekend. The security threat was underlined when a vessel was struck by a projectile while passing through the strait, causing a fire and forcing its crew to evacuate. Pressure is simultaneously growing around the Red Sea after the Houthis intensified attacks on Saudi Arabia and claimed strikes on Saudi military and energy infrastructure. The Houthis have also reportedly captured the strategic island of Perim in the Bab el-Mandeb Strait, giving them an increasingly significant presence around the narrow passage connecting the Red Sea with the Gulf of Aden. The escalation poses a growing threat to both of the region's principal maritime corridors, with Hormuz constrained by the U.S.-Iran conflict and the Bab el-Mandeb facing renewed Houthi activity. Saudi Arabia's east-west pipeline, which had provided a crucial route for oil supplies bypassing Hormuz, has also been temporarily shut following an attack, further narrowing alternatives for regional exports. The widening disruption has briefly pushed oil prices higher, but the broader concern centers on the security of shipping and whether vessels can safely move through the region's strategic waterways. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met his Syrian counterpart Assad al-Shaibani in Damascus as Turkey and Syria moved to deepen cooperation in what both sides described as a rapidly advancing strategic partnership. The Turkish foreign minister said that the talks covered preparations for Turkish President Recep Tayyip Erdogan's planned first visit to Syria since the end of Assad regime.
1: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
0: The Turkish Foreign Minister also welcomed the dissolution of the SDF and its integration into Syrian state institutions.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية. وقد أثمر هذا الاستقرار عن عودة نحو 1,600,000 سوري من الخارج وما يقارب 2,000,000 نازح داخلي إلى مناطقهم.
0: The ministers also strongly criticized Israel's military actions in Syria, with Fidan describing Israel as the biggest obstacle to the country's stability and pointing to the attack on the Abu al-Duhur military base as the latest example.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
0: The Turkish foreign minister said that Israel's regional policy is aimed both at preventing the establishment of a Palestinian state and at keeping neighboring Arab and Muslim countries, particularly Syria, from becoming strong, stable, and economically prosperous.
3: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı gelişmiş olmalarına izin vermemek.
0: Later in his visit, Fidan was received by Syrian President Ahmed al-Shara in Damascus. The meeting with al-Shara followed Fidan's talks and joint news conference with Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani.

0: action poses a growing threat to both of the region's principal maritime corridors, with Hormuz constrained by the U.S.-Iran conflict and the Bab el-Mandeb facing renewed Houthi activity. Saudi Arabia's east-west pipeline, which had provided a crucial route for oil supplies bypassing Hormuz, has also been temporarily shut following an attack, further narrowing alternatives for regional exports. The widening disruption has briefly pushed oil prices higher, but the broader concern centers on the security of shipping and whether vessels can safely move through the region's strategic waterways. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met his Syrian counterpart Assad al-Shaibani in Damascus as Turkey and Syria moved to deepen cooperation in what both sides described as a rapidly advancing strategic partnership. The Turkish foreign minister said that the talks covered preparations for Turkish President Recep Tayyip Erdogan's planned first visit to Syria since the end of Assad regime.
1: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
0: The Turkish Foreign Minister also welcomed the dissolution of the SDF and its integration into Syrian state institutions.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية. وقد أثمر هذا الاستقرار عن عودة نحو 1,600,000 سوري من الخارج وما يقارب 2,000,000 نازح داخلي إلى مناطقهم.
0: The ministers also strongly criticized Israel's military actions in Syria, with Fidan describing Israel as the biggest obstacle to the country's stability and pointing to the attack on the Abu al-Duhur military base as the latest example.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
0: The Turkish foreign minister said that Israel's regional policy is aimed both at preventing the establishment of a Palestinian state and at keeping neighboring Arab and Muslim countries, particularly Syria, from becoming strong, stable, and economically prosperous.
3: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek.
0: Later in his visit, Fidan was received by Syrian President Ahmed al-Shara in Damascus. The meeting with al-Shara followed Fidan's talks and joint news conference with Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani.

0: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met his Syrian counterpart Assad al-Shaibani in Damascus as Turkey and Syria moved to deepen cooperation in what both sides described as a rapidly advancing strategic partnership. The Turkish foreign minister said that the talks covered preparations for Turkish President Recep Tayyip Erdogan's planned first visit to Syria since the end of Assad regime.
1: Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
0: The Turkish foreign minister also welcomed the dissolution of the SDF and its integration into Syrian state institutions.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية. وقد أثمر هذا الاستقرار عن عودة نحو 1,600,000 سوري من الخارج وما يقارب 2,000,000 نازح داخلي إلى مناطقهم.
0: The ministers also strongly criticized Israel's military actions in Syria, with Fidan describing Israel as the biggest obstacle to the country's stability and pointing to the attack on the Abu al-Duhur military base as the latest example.
3: İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır.
0: The Turkish foreign minister said that Israel's regional policy is aimed both at preventing the establishment of a Palestinian state and at keeping neighboring Arab and Muslim countries, particularly Syria, from becoming strong, stable, and economically prosperous.
3: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek.
0: Later in his visit, Fidan was received by Syrian President Ahmed al-Shara in Damascus. The meeting with al-Shara followed Fidan's talks and joint news conference with Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani.